kucağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Barış Ödülü ve Yeni Bölgesel Gerçeklik adlı yazı, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesinde atılan pratik adımlar, konulu konuşma ve Azerbaycan bir başka küresel girişime daha ev sahipliği yapacak başlıklı yazı.

Barış Ödülü ve Yeni Bölgesel Gerçeklik. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı ödül töreni katılımcılarına yaptığı müracaatta bu konuda bilgi verdi. Devlet Başkanı müracaatında Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamak, diyaloğu teşvik etmek için gösterdiği çabalar nedeniyle bu ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Ödülü takdim eden Gernika şehrinin kurumlarına ve organizatörlerine teşekkürlerini ifade etti. Müracaatında Cumhurbaşkanı bu ödülün temel amacının Gernika faciasının tarihi hatırasını canlı tutmak ve barış süreçlerine katkıda bulunan bireyleri tanımak olduğunu belirtti. Özellikle ödülün 26 Nisan Gernika kurbanlarını anma gününde verilmesinin özel bir sembolik anlam taşıdığını vurguladı. Devlet Başkanı bu faciayı geçen yüzyılın en kanlı olaylarından biri olarak değerlendirdi ve sivil halka karşı işlenen suçların bir bütün olarak insanlığa karşı yöneltildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı uzun yıllar çatışma koşullarında yaşamış Azerbaycan halkının barışın değerini çok iyi anladığını da belirtti. Ülkenin şu anda barış içinde yaşamaya uyum sağladığını ve bunun yeni bir aşama olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirveye de değindi. Bu toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının metninin paraflandığını ve ortak bildirinin imzalandığını kaydetti. Böylece uzun süredir devam eden çatışmanın sona erdiğini ve yeni bir işbirliği döneminin temellerinin atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı bölgede olumlu bir atmosferin oluştuğunu, ekonomik ve ticari ilişkilerin genişlediğini sözlerine ekledi. Azerbaycan topraklarından Ermenistan'a çeşitli ürünlerin transit geçişi gibi işbirliğinin pratik örneklerinin zaten mevcut olduğunu vurguladı. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemlerin kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ve bu örneğin güçlü siyasi irade ve uluslararası destekle uzun süreli çatışmaların bile çözülebileceğini gösterdiğini vurguladı.

0: Yunanistan Başbakan Yardımcısı Maher Gregorian toplantıya eş başkanlık ederek sınırların belirlenmesi konusundaki görüşmelere devam ettiler. Taraflar, sınır belirleme sürecinin organizasyonel ve teknik yönleri konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundular. Özellikle en dikkat çekici nokta şu ki, sınır belirleme sürecinin pratikte uygulamasını sağlayacak 3 temel kılavuz belge üzerinde varılan anlaşmadır. Bu belgeler uzman gruplarının çalışma mekanizmasını, harita hazırlama ilkelerini ve nihai belgelerin derlenmesi kurallarını belirler. Bu durum tarafların genel siyasi anlaşmalardan somut uygulama mekanizmalarına geçtiklerini ve sürecin daha sistematik hale geldiğini göstermektedir. Genel olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesi, Güney Kafkasya'da uzun yıllardır süregelen belirsizliği ortadan kaldırmaya hizmet etmektedir. Bu süreç, bölgedeki istikrarı güçlendirmenin yanı sıra yabancı aktörlerin etkisinin belirli bir oranda azalması için de koşullar yaratmaktadır. Başka bir ifadeyle, taraflar doğrudan diyalog yoluyla sorunları çözmeye daha da yaklaşıyorlar. Siyaset bilimci Kazım Kazımov konuyla ilgili olarak Uluslararası Radyo Bizim yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Sayın Mustafa Evin Ermənistana heyətlə bərabər səfər etməsi Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası məsələsində ciddi iş görüldüyünü bir daha əyan olaraq ortaya qoyur. O cümlədən Bakı və İrəvan arasında dialoqun möhkəmlənməsində və Azərbaycan Qafqazda sülh siyasətinin getdikcə daha geniş vüsət aldığına mühüm bir işarədir bu səfər. Və unutmayaq ki, Ermənistanda seçkilər yaxınlaşır və keçmiş xuntaçılar, o xuntaçılar ki, müharibə partiyası olar bu gün adlandıra bilərik, onların dırnaqarası liderləri revanşist fikirlər söyləməyə çalışırlar. Onlar çalışırlar ki, yenidən Qafqazda sülhün bərqərar olmasına qarşı çıxsınlar. Lakin Azərbaycanın elə bu kimi mühüm geopolitik addımları regiona sülhə böyük töhfə verir və Azərbaycanın bu addımları ölkəmizin firavanlığı və regionda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasına mühüm bir töhfədir desək yanılmalıq.
0: Toplantıda vurgulanan bir diğer önemli konu ise ekonomik ilişkilerin geliştirilmesidir. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatı ve Azerbaycan üzerinden transit taşımacılığının hayata geçirilmesi, karşılıklı güvenin arttığını gösteren önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. Bu tür ekonomik entegrasyon, uzun vadeli barış ve istikrarı için önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Elde edilen sonuçların, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gösterdiği siyasi irade sayesinde mümkün olduğu özellikle vurgulandı. Genel olarak Averen'de düzenlenen bu toplantı, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde yapıcı diyaloğun devam ettiğini ve tarafların artık somut sonuçlar elde etmeye odaklandığını göstermektedir. Ancak sınır belirleme sürecinin karmaşıklığı ve bölgedeki hassas siyasi durum göz önüne alındığında varılan anlaşmaların tutarlı ve etkili bir şekilde uygulanması temel bir koşul olmaya devam etmektedir.

Azerbaycan bir başka küresel girişime daha ev sahipliği yapacak. Azerbaycan, Haziran 2026'da Dünya Çevre Günü gibi önemli bir küresel girişime ev sahipliği yapacak. Astana'da düzenlenen bölgesel çevre zirvesinde konuşan Başbakan Ali Asadov, bu kararın tesadüf olmadığını, aksine Azerbaycan'ın küresel sürdürülebilir kalkınma gündemine daha aktif bir şekilde entegre olmasının bir sonucu olduğunu açıkça belirtti. Bu yalnızca uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesi olarak değil, aynı zamanda ülkemizin son yıllarda oluşturduğu stratejik rotanın mantıklı devamı olarak da görülmelidir. Azerbaycan'ın bu düzeydeki etkinliklere ev sahipliği yapması artık sistematik bir hal aldı. Özellikle Bakü'de düzenlenen COP29 gibi küresel bir iklim konferansının başarılı bir şekilde organize edilmesi ülkemizin hem organizasyonel hem de diplomatik potansiyelini göstermiştir. Bu deneyim yalnızca teknik açıdan değil, siyasi güvenlik açıdan da önemli bir rol oynadı. Çünkü bu tür önlemler yalnızca altyapı kapasitesine değil, aynı zamanda uluslararası güven ve ortaklık ortamına da bağlıdır.

Biz yakın gelecekte Birleşmiş Milletler Habitat İşbirliği'yle düzenlenecek 13. Dünya Kentsel Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu durum Baykuş'un sadece çevre alanında değil, kentleşme, şehir planlaması ve sürdürülebilirliğe hazırlanıyor. Bu durum Baykuş'un sadece çevre alanında değil, kentleşme, şehir planlaması ve sürdürülebilir kentsel ortamlar gibi alanlarda da uluslararası diyaloğun ana platformlarından biri haline geldiğini göstermektedir. Günümüzde şehirler, iklim değişikliğinin hem nedenlerinden hem de sonuçlarından en çok etkilenen yerler olmaları nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu bağlamda kentsel planlama ve ekolojinin kesişimi küresel politikanın ana yönlerinden biri haline gelmiştir ve Azerbaycan'ın bu alanda girişimde bulunması dikkat çekicidir.

Günün çevre gününün özüne baktığımızda bunun sadece sembolik bir gün olmadığını, aksine küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1972'de başlatılan bu girişim her yıl milyonlarca insanı çevreyi korumak için somut adımlar atmaya çağırıyor. Azerbaycan'ın bu yıl bu girişime ev sahipliği yapması, ülkenin kendisine küresel çevre gündeminde aktif bir katılımcı olarak sunması açısından özel öneme sahiptir. Son yıllarda ülkede yeşil enerji bölgelerinin oluşturulması, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması ve özgürleştirilmiş bölgelerin yeşil bölge ilkelerine göre yeniden yapılandırılması bu politikanın somut tezahürleridir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.